Değerli yeni yıl saçlık valki yapa ve evi canmışla an ve harç teknik vatı suada tappe stüdyos mutumun bir an ala bohtı. Şu an ala yarına yovna vullila şu an ama.